0: Mesut Süre.
1: Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

Avuçlarımı açmışım, içimde bir nur tufanı. Ben bırakıp kaçmışım, seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

0: Gözlerin silah gülüşüm, kuruşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı meteliğim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdur.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Zeburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Anneler Günü'nde şehit ve koruyucu anneler unutulmadı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında şehirdeki şehit annelerini ve çocuklara kol kanat geren koruyucu aileleri yalnız bırakmadı. İl Müdürü Salih Köse ve beraberindeki heyet, ailelerin kapısını çalarak bu anlamlı günü paylaştı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Programın ilk durağında şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Aziz şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan heyet, ardından şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin topluma emanet olduğunu ifade eden Salih Köse, annelerin sadece bir gün değil, her zaman baş tacı olduğunu kaydetti. Bayburt'ta boks heyecanı, 710 sporcu ringe çıkacak. Bayburt, okul sporları boks, gençler B

0: Türkiye birinciliğine ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan organizasyon 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada genç boksörler Türkiye derecesi elde etmek için ringe çıkacak. Organizasyona 51 ilden toplam 710 sporcu ringe çıkacak. Çoruh Nehri projesi için suç duyurusu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, ülkemizde debisi en yüksek nehirlerden biri olan Çoruh Nehri'ne böyle bir projenin yapılması akla ve mantığa uygun değildi. Ancak dönemin yetkilileri bunu büyük bir proje olarak tanıttı. Gelinen noktada sonucu hep birlikte görüyoruz, dedi. Projeyle birlikte kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını öne süren Bekmezci, biz yaptık olmadı anlayışını kabul etmiyoruz, ifadelerini kullandı. Bekmezci, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunu bulunacaklarını açıkladı. Aşağı Dikmetaş Köyü'nde mera gübreleme çalışması yapıldı. Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar Bayburt'ta sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında Bayburt'un Aşağı Dikmetaş Köyü'nde bulunan 200 dekarlık suni mera alanında üst gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara teknik personeller, köy muhtarı Gürsoy Görer ve bölgedeki çiftçiler katıldı. Mera alanında gerçekleştirilen uygulamanın ot verimliliğini artırarak hayvancılığa katkı sağlaması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle Uni FM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Uni FM'de. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM reklam attı 0543 360 1864. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.

tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: A liberdade tem preço.
1: Sorry.
0: Freedom has a price.
2: Ben sizi yapamıyorsun. Ama Yasemin ile evleniyorsun.
3: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
4: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
5: Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
4: Yasemin, ben çok pişmanım.
7: I'd like to be friends.
4: I don't need a friend.
7: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
8: To sisterhood.
7: To sisterhood.
6: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Diaga Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz.
5: Balın en doğal hali... Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
8: 5 numara.
9: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
7: 4 numarada Hande Yener Ego.
8: 4 numara.

tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: yeşilyurthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Anneler Günü'nde şehit ve koruyucu anneler unutulmadı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında şehirdeki şehit annelerini ve çocuklara kol kanat geren koruyucu aileleri yalnız bırakmadı. İl Müdürü Salih Köse ve beraberindeki heyet, ailelerin kapısını çalarak bu anlamlı günü paylaştı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Programın ilk durağında şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Aziz şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan heyet, ardından şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin topluma emanet olduğunu ifade eden Salih Köse, annelerin sadece bir gün değil, her zaman baş tacı olduğunu kaydetti. Bayburt'ta boks heyecanı, 710 sporcu ringe çıkacak. Bayburt, Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan organizasyon, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada genç boksörler Türkiye derecesi elde etmek için ringe çıkacak. Organizasyona 51 ilden toplam 710 sporcu ringe çıkacak. Çoruh Nehri projesi için suç duyurusu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, ülkemizde debisi en yüksek nehirlerden biri olan Çoruh Nehri'ne böyle bir projenin yapılması akla ve mantığa uygun değildi. Ancak dönemin yetkilileri bunu büyük bir proje olarak tanıttı. Gelinen noktada sonucu hep birlikte görüyoruz, dedi. Projeyle birlikte kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını öne süren Bekmezci, biz yaptık olmadı anlayışını kabul etmiyoruz, ifadelerini kullandı. Bekmezci, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu bulunacaklarını açıkladı. Aşağı Dikmetaş Köyü'nde mera gübreleme çalışması yapıldı. Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar Bayburt'ta sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında Bayburt'un Aşağı Dikmetaş Köyü'nde bulunan 200 dekarlık suni mera alanında üst gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara teknik personeller, köy muhtarı Gürsoy Görer ve bölgedeki çiftçiler katıldı. Mera alanında gerçekleştirilen uygulamanın ot verimliliğini artırarak hayvancılığa katkı sağlaması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış? Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde. Harika bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Hafta başında sayılırız. Herkese bir kez daha mutlu, bereketli, bol kazançlı bir hafta dileyelim. Sağlık dileyelim. Tarihler 12 Mayıs'ı göstermekte. Güzel bir salı gününde yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Başlayalım. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyin. Başladı efendim. Şimdi Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkan şüpheli hantavirüs vakalarının ardından açıklamalarda bulunuyor uzmanlar. Bulaşma yolları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyorlar. Hantavirüsün esas olarak fare ve sıçan gibi kemirgenler aracılığıyla taşındığını ifade ediyor yine uzmanlar. Kemirgen dışkısı, idrarı veya yuva kalıntılarının bulunduğu ortamlarda havaya karışan virüs parçacıklarını soluyarak enfekte olabileceğini insanların açıklıyorlar uzmanlar. Evet, özellikle uzun süre kapalı kalan kulübe, ahır, çatı katı, işte garaj ve depo gibi alanların temizliği sırasında da riskin arttığını belirtiyorlar. Kurumuş kemirgen dışkıları süpürülürken ya da temizlik yapılırken havaya yayılan parçacıkların solunması bulaş açısından tehlike oluşturabilir. İlk belirtiler bu arada griple karıştırılabiliyormuş. Ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyormuş. Bazı hastalarda süreç ilerlediğinde nefes darlığı, öksürük ve akciğerlerde sıvı birikimi de gelişebiliyormuş. Özellikle kemirgen teması sonrası nefes darlığı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor diyor yine uzmanlar. İnsandan insana bulaş riski yok denecek kadar az, ancak dikkatli olmakta fayda var. Evet, bu noktada tabii kemirgenlerin yaşam alanlarından uzak tutulması çok önemli. Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, çöplerin açık bırakılmaması ve kemirgen giriş noktalarının kapatılması da önemli. Uzmanlar uyarıyor efendim. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayınız lütfen.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güzel bir salı günü devam ediyoruz. Şimdi Murat Çelik'in YouTube programına konuk olmuş Ercan Saatçi. İzlediniz mi bilmiyorum. Şöyle diyor: şuna çok inanıyorum. Fenerbahçe bugün şampiyon olsun, ekonominin bile gazı alınır. Millet rahatlar, enflasyonda 2-3 puan oynar. Tabii gülerek konuşuyorlar ama haklılık payı var sanki. Fenerbahçe'deki şu talihsizliğin toplumda bir gerginlik yarattığı muhakkak. Evde ağlayan Fenerli çocuklarını teselli edemeyen ciddi bir kitle var neticede. Daha dün bir arkadaşım dedi ki, çocuk doğduğundan beri Fenerli ama bir kez şampiyonluk kutlaması göremedi, kahroluyoruz diyor. Allah başka dert keder vermesin tabii ama bazı evlerde durum böyle. Gel gör ki tüm bu mutsuzluğun ortasında Fenerliler yeniden başkan seçmeye hazırlanıyor. Vallahi yıldık billahi yıldık sürekli başkan seçmekten ve yine de hezimete uğramaktan diyorlar. Bunun böyle olacağı belliydi ama. Futbola çok aşırı neşir değilim ama bir gazeteci olarak bazı şeyleri görebiliyoruz. Nitekim yeni başkan Saadettin Saran'ın seçildiği 25 Eylül günü aynen şöyle söylemişim. Onu bunu bilmem ama Ali Koç'a üzüldüm. En azından bir şampiyonluk görmesini isterdim demişim. 7 yıl boyunca hem finansal gücüyle hem de güçlü soyadıyla gerektiğinde de kavga etmekten çekinmeyerek elinden geleni yaptı fakat olmadı. Bütün çabasına rağmen istenilen sportif başarı

0: Office PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası.

0: Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim, güzel bir salı gününde devam ediyoruz. Müzik dünyasında neler oluyor? Müzik dünyasında evet, yapay zeka seslerle gerçek sanatçılar kapışırken birileri de işine gücüne bakmayı üretmeye devam ediyor. Şebnem Ferah Fırtınası esiyor şu ara mesela. 6 yıl aradan sonra 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta İstanbul'da konser vereceği açıklandı. Biletleri satışa çıktığı anda tükendi. Öyle bir heyecan dalgası oluştu ki herkes birbirine bilet sormaya başladı. Evet, bu yoğun ilgiye karşılık 27 Haziran'da yine Küçük Çiftlik Park'ta bir konser daha eklendi takvime. Bana sorarsanız gerçek sanatçıların yapay zekaya karşı vereceği en güçlü savaşta tam burası. Kanlı canlı konseri yapay zeka nasıl versin değil mi? Oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un imza attığı Papatya şarkısıyla gündemde mesela. Daha önce Aykut Gürel desteğiyle albüm çıkaran oyuncu eşiyle de sık sık sahneye çıkıyordu. Papatya'ya gelince romantik tatlı bir şarkı ama o kadar. Hobi olarak söylemeye devam. Bir de Ajda Pekkan var ki kendini yenilemeye, kariyerine yenilikler eklemeye doymuyor. Şimdi de yeni jenerasyonun bayıldığı Manifest grubuyla Hileli şarkısında düet yapmış. Klipte de rol almış. İşte eskimemek böyle bir şey. Bir ikondur bizim için değil mi? Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Beyler, keyifli bir salı gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Müzik dedik az önce, müzik demişken şu sıra en beğendiğim performans Zonguldak Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in öğrencileriyle yaptığı düet. Barış Manço imzalı Müsaadenizle Çocukları okul korosu ile birlikte sahnede söyleyen 36 yıllık eğitimci Metin hocamız sosyal medyada viral oldu biliyorsunuz. Mutlaka izlemişsinizdir, sesi Barış Manço'ya çok benziyor. Babacan, sevimli, çocukla çocuk belli ki. Tüm ülke bayıldı kendisine. Müdür gibi müdür vallahi. Tebrikler hocam. Ellerinizden öperiz. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Efendim geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları. Sevgilisi olmayanlar için baharda aşık olmak süper bir şey ama üzerinden koca bir kış geçmiş ve biraz da eskimiş aşklar için bahar anlam ifade etmiyor mu? Ediyor elbette. Bahar ilişkisi olanların, evli olanların başkasına aşık olma ayları değil. Kendi aşklarını tazeleme ayları. Yani ben her bahara aşık olurum demeyeceksin. Eskisini bırakıp yenisine gitmeyeceksin. Aşkını güneşle yoğurup yeşeren yapraklar gibi tazeleneceksin. Evet, istersen şimdi beni dinlerken her başlıktaki şarkıları da dinleyebilirsin. Şimdi ikinci baharı yaşıyor ömrüm. Özdemir Erdoğan. Evet, daha önce canını acıttılar, ciğerini yaktılar, güvenini sarstılar, öyle değil mi? Şimdi aşk hayatının ikinci baharını yaşıyorsun. Bunca zamandır yaşadıklarınız, paylaştıklarınız ve biriktirdiğiniz anılar var. Bugün ayrılsan aynı mutluluğu başkasında bulabilecek misin acaba? Sevgilin senin için hala en değerli insan. Bunu anlamak için onunla geçirdiğin zamanları düşünmen yeterli canım dinleyen. Ve bir ilkbahar sabahı şarkısı. Samime Senay. Evet, el ele tutuşmak, sarılmak, dokunmak. Değil mi? Duygu aktarımının en güzel yolları. Farkındaysan epeydir bunu ihmal etmeye başladın canım dinleyen. Öncelikleriniz değişti. Kendinize daha az vakit ayırıyorsunuz ama ilkbahardayız. Şarkıdaki gibi bir ilkbahar sabahı, güneşli uyan. Güneşin içindeki aşk ateşini uyandırmasına izin ver. Ona dokun, sarıl ve öp. İnan bana çok mutlu olacaksınız. Ve Zeki Müren'den bir bahar akşamı rastladım size. Hava artık erken kararmıyor. İşten çıktığınızda da aydınlık, zamanı birlikte geçirin, sosyalleşmeyi unutmayın, arkadaş çevrenizde bir şeyler yapın, akşam eğlencelerine gidin, eve dostlarınızı davet edip yemek yapın ve yiyin tabii ki, tüketin, partiler verin, kışın tortularından bir kurtulun, duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz canım dinleyen birazdan.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Kalibaf, Tahran'ın başka herhangi bir teklife onay vermeyeceğini ifade ederek anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedelin artacağını kaydetti.
2: Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Düğün olsa reklamları sunar.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, ülkemizde geri dönüşümün arzu edilen seviyeye ulaşamamasından, ekonomiye geri kazandırılamayan atıkların şehirlerde, sahillerde, ormanlarda çevre kirliliğine neden olmasından oldum olası çok rahatsızdım. Bugünse içimde yeni bir umudun yeşermesinin heyecanını yaşıyorum. Çünkü sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde başlıyor efendim. Piyasadaki plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajların depozito kapsamına alınarak kontrollü ve sürdürülebilir biçimde ekonomiye geri kazandırılmasını hedefleyen sistemin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla ekonomiye yıllık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlanması öngörülüyor. İşletmelerde toplanan ambalajlar operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak sayma ve doğrulama merkezlerine götürülecek. Ardından geri dönüşüm tesislerinde işlenerek yeniden ham maddeye dönüştürülecek. Sistem kapsamında tüketiciler ambalaj iade bedellerini Doğal logolu ambalajları iade noktalarına veya depozito iade makinelerine teslim ederek alabilecek ki bu çok önemli. Doğa Mobil uygulaması üzerinden kullanıcı hesaplarına aktarılan ambalaj iade bedelleri banka hesaplarına transfer edilecek. ATM'den çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Sistemin hem doğaya hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum efendim. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın. Ah.

Evet, duyduk duymadık demeyinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilimsel veriler bilgisayar oyunlarını yasaklamanın okul saldırılarını durduramayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Okul saldırılarında gerçek suçlu oyunlar mı sorusuna verilecek bilimsel yanıt hayır. Video oyunları bireylerde kısa süreli agresif uyarılma veya duygusal duyarsızlaşmaya neden olabiliyor. Ancak bu etkiler bir bireyi eline silah alıp cinayet işlemeye itecek kadar güçlü veya belirleyici değil. Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarıyla saldırganlık arasında sanılanın aksine küçük bir ilişki var. Ancak bu ilişkinin gerçek dünyadaki şiddet eylemine dönüşüp dönüşmediği sorusu bilimsel ayrışmanın asıl merkezi. Şimdi laboratuvar deneyleri şiddet içerikli oyunların kısa vadeli etkilerini şu şekilde saptamış. Fizyolojik uyarılma, kısa süreli 10 ila 20 dakika oyun seansları, duyarsızlaşma, şiddet içerikli oyun oynayan bireylerin gerçek dünyadaki şiddet görüntülerine verdikleri tepkilerin azaldığını deneysel olarak kanıtlamış. Beyin aktiviteleri efendim, MR çalışmaları, silah çekme veya ateş etme alanlarında beynin duygusal işlem merkezinde aktivitenin azalması, bilişsel planlama alanlarında ise aktivite artışı olduğunu işaret etmiş. Evet, okul saldırıları üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar tek bir profil olmadığını ancak belirli risk faktörlerinin kümelendiğini gösteriyor. Bu çalışmalara göre bilgisayar oyunu oynamak bir saldırganın profilini belirleyen birincil faktör değil. Bu noktada aile çok önemli ve bu oyunların sohbet kısımlarında neler konuşuluyor, bu da çok önemli. Çoğu zaman arka planda kalan bir detay. Analizler gösteriyor ki zihinsel sağlık sorunları tek başına bir şiddet göstergesi değil. Aslında şiddet eylemlerinin sadece %4 ila 5'i ağır psikoz veya şizofreni ile ilişkili. Bu arada asıl tetikleyici bir bireyin hissettiği haksızlığa uğramışlık hissi, sosyal izolasyon ve bu öfkeyi yönlendirebileceği bir hedef belirlemesi. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM reklam attı 0543 360 18 64. ÜniFM'le fark edilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

harika bir salı gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Efendim beslenme deyince akla ilk gelen isimlerden Profesör Doktor Canan Karatay. İçli köfteyi en sağlıklı Türk yemeği ilan etmiş. Harika, budur işte. İçli köfteyi ara sıcak falan değil. Ana yemek olarak bile yerim. İşte benim profesörüm. Gerçekten çok severim. Çok sağlıklıdır demiş Canan Karatay. Bulduğunuzda bol bol yiyin. Yağ, et, ceviz, bulgur her şey vardır içinde. Daha ne olsun? Yalnız kızartılmış olanı değil, haşlanmış olanı yiyin diyor. Haşlanmış olana da bayılırım. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde haşlama olarak yaparlar. Çok da lezzetlidir. Hoca haşlanmış diyor ama tabii kızartmasını sevenler de dili sürçmüş diyor. Asıl kızartması güzel. Üstüne limon da sıkıyorum hocam. Kolesterol falan kalmıyor diyorlar. Karar sizin ama benim de safım galiba haşlamadan yana. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetilen Kalben, keşke bana benzese, dünya daha güzel bir yer olurdu dedi. Ne alaka, hiç benzemiyorum diyeceğine suçu Kim Jong-un'a attı. Evet, Kim Jong-un'un ne günahı var Kalben? Orta Doğu'yu o mu cehenneme çevirdi? Kaldı ki bence de benzemiyor. Her Uzak Doğu'yu aynı kişi sanma huyumuzdan vazgeçelim lütfen, değil mi? Unutmayalım ki Kalben de bizi aynı kişi sanıyor. Hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gece gündüz söz ve müzik, B100'ü şarkıları gibi programlarla bilinen gazeteci ve editör Suat Kavukluoğlu. İlk romanı Sen Güzel İstanbul için yazdığı şarkıları dinleyiciyle buluşturmuş efendim. Henüz okurla buluşmamış romanın içinden doğan şarkılar dinleyiciyi kitabın dünyasına davet eden bir kapı gibi. Çünkü albümde yer alan fotoğraf, işte Benim İçin Bana Gel ve Sonsuz Denizler'de sadece birer şarkı değil. Yakında yayınlanacak romanın karakterlerine, duygularına ve hikayesine açılan ipuçları sunuyor. Sözlerini Suat'ın yazdığı şarkıların besteleri Ajda Pekkan, MFÖ ve Nüket Duru gibi isimlerle yaptığı çalışmalarıyla tanınan Türk asıllı Amerikalı müzisyen Fuat imzası taşıyor. İlk etapta yapay zeka versiyonuyla sunulan parçaların kitap çıkınca gerçek orkestra ve sanatçılar tarafından seslendirilmesi de planlananlar arasında. Evet, birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın güzel bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzak. Estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Anneler Günü'nde şehit ve koruyucu anneler unutulmadı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında şehirdeki şehit annelerini ve çocuklara kol kanat geren koruyucu aileleri yalnız bırakmadı. İl Müdürü Salih Köse ve beraberindeki heyet, ailelerin kapısını çalarak bu anlamlı günü paylaştı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Programın ilk durağında şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Aziz şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan heyet, ardından şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin topluma emanet olduğunu ifade eden Salih Köse, annelerin sadece bir gün değil, her zaman baş tacı olduğunu kaydetti. Bayburt'ta boks heyecanı, 710 sporcu ringe çıkacak.

0: Zonguldak, Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan organizasyon 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada genç boksörler Türkiye derecesi elde etmek için ringe çıkacak. Organizasyona 51 ilden toplam 710 sporcu ringe çıkacak. Çoruh Nehri projesi için suç duyurusu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, ülkemizde debisi en yüksek nehirlerden biri olan Çoruh Nehri'ne böyle bir projenin yapılması akla ve mantığa uygun değildi. Ancak dönemin yetkilileri bunu büyük bir proje olarak tanıttı. Gelinen noktada sonucu hep birlikte görüyoruz, dedi. Projeyle birlikte kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını öne süren Bekmezci, biz yaptık olmadı anlayışını kabul etmiyoruz, ifadelerini kullandı. Bekmezci, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu bulunacaklarını açıkladı. Aşağı Dikmetaş Köyü'nde mera gübreleme çalışması yapıldı. Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar Bayburt'ta sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında Bayburt'un Aşağı Dikmetaş Köyü'nde bulunan 200 dekarlık suni mera alanında üst gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara teknik personeller, köy muhtarı Gürsoy Görer ve bölgedeki çiftçiler katıldı. Mera alanında gerçekleştirilen uygulamanın ot verimliliğini artırarak hayvancılığa katkı sağlaması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
3: 5 numara.
2: Dört numarada Hande Yener Ego.
3: Dört numara.
4: Ego, dört yanımdan.
2: Semih Cenk Üzülmedim Ki haftanın üç numarası.
3: Üç numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde iki numarada.
3: İki numara.
2: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çorum tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve

0: Tazeliğin adresi.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
0: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekicik senadır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır. It's a different brand, a politician.
0: Vladimir Putin. What interests me is power.
3: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
0: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemiz.

0: için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Kafes PlayStation reklam

0: olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla haftanın ikinci günü de Retro'da Ben Eylem sizlerle birlikteyim başlıyoruz bugünü programa. Dahası nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la Yazın Geldiğini Hissedeceğiz. 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Eski değil eskimeyen şarkılarla retro devam ediyor. Nalan'ın Usul Usul albümündeyiz ve albümün çıkış şarkısı Usul Usul'un ardından Bendeniz'le 90'lı yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Bendeniz Best Of 90'lı yıllardan bildiğimiz Bendeniz şarkılarının yeni versiyonlarını yayınladı. Aslında birçok albümün 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda yayınlanmış albümlerin düzenlemelere bence ihtiyacı var. Neler olacak yeni versiyonuyla şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon: 0546-850-2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam.

Son dönemlerde çok fazla Serdar Ortaç şarkısı dinliyoruz. Serdar Ortaç ilk albümü Aşk İçin'i 1994 yılında çıkardı ve albümün çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi gözünüzün önüne geliyordur. Karabiberim sonrasında Sibel Can bence de talih diyecek.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Suat Sunan'ın 93 yılında yorumlamış olduğu Ansızın Çektin Gittin sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. Tarık, 2000'li yılların başında ses yarışmaları televizyonlarda hayatımıza girdi. Tarık da o isimlerden bir tanesi. Gümür gümür şimdi bizimle.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112-112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
2: 112-112. Retro devam ediyor.

Sanat dinledik. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Tarkan'ın Ah Acayipsin albümünden Gül Döktüm Yollarına. Yarın haftanın tam ortasında Retro'da Ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta hane yapısı değişiyor. Yalnız yaşayanlar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilere göre Bayburt'ta hane halkı büyüklüğüne göre hane sayılarında son 13 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2012 yılında 2176 olan tek kişilik hane sayısı 2025 yılı itibarıyla 6128'e yükseldi. Bu durum şehirdeki yerleşik yaşam biçiminin daha küçük birimlere doğru evrildiğini gösteriyor. Bayburt Haber mobil uygulaması Android ve iOS'ta yayında. Aylık 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Bayburt Haber, 14 sosyal medya mecrasındaki etkinliğini şimdi mobil uygulama konforuyla akıllı telefonlara taşıyor. Bayburt'ta 2017 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve şehrin dijital hafızası haline gelen Bayburt Haber, teknolojik altyapısını yenileyerek mobil uygulama dönemini başlattı. İnternet sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden Bayburtlulara ulaşan platformumuz, aylık ortalama 13 milyonun üzerindeki görüntülenme oranıyla yakaladığı erişim gücünü artık Android ve iOS marketlerdeki yerini alarak perçinliyor. Bayburt'ta Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile Konferansı. Bayburt İl Müftülüğü, toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve dijital çağın getirdiği risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile konulu konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teknolojinin aile içi iletişimi nasıl dönüştürdüğü ve bu süreçte ebeveynlerin izlemesi gereken stratejiler masaya yatırıldı. Bayburt'ta öğrencilere gıda ve su tasarrufu eğitimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla il genelindeki okullarda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında uzman ekipler öğrencilerle bir araya gelerek gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Bayburtlu kızlar Türkiye finallerinde. 2025-2026 okul sporları takvimi kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen bocce petanque grup müsabakaları heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Bölgedeki 18 farklı ilden gelen iddialı takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Bayburt'u temsil eden Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı sergilediği üstün performansla turnuvaya damgasını vurdu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
7: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: halini. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.

0: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
0: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi.
4: Call. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta hane yapısı değişiyor. Yalnız yaşayanlar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilere göre, Bayburt'ta hane halkı büyüklüğüne göre hane sayılarında son 13 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2012 yılında 2176 olan tek kişilik hane sayısı, 2025 yılı itibarıyla 6128'e yükseldi. Bu durum, şehirdeki yerleşik yaşam biçiminin daha küçük birimlere doğru evrildiğini gösteriyor. Bayburt Haber mobil uygulaması Android ve iOS'ta yayında. Aylık 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Bayburt Haber, 14 sosyal medya mecrasındaki etkinliğini

0: şimdi mobil uygulama konforuyla akıllı telefonlara taşıyor. Bayburt da 2017 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve şehrin dijital hafızası haline gelen Bayburt Haber, teknolojik altyapısını yenileyerek mobil uygulama dönemini başlattı. İnternet sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden Bayburtlulara ulaşan platformumuz, aylık ortalama 13 milyonun üzerindeki görüntülenme oranıyla yakaladığı erişim gücünü artık Android ve iOS marketlerdeki yerini alarak perçinliyor. Bayburt'ta Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile Konferansı. Bayburt İl Müftülüğü, toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve dijital çağın getirdiği risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile konulu konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teknolojinin aile içi iletişimi nasıl dönüştürdüğü ve bu süreçte ebeveynlerin izlemesi gereken strateji masaya yatırıldı. Bayburt'ta öğrencilere gıda ve su tasarrufu eğitimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla il genelindeki okullarda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında uzman ekipler öğrencilerle bir araya gelerek gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Bayburtlu kızlar Türkiye finallerinde. 2025-2026 okul sporları takvimi kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen bocce petank grup müsabakaları heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Bölgedeki 18 farklı ilden gelen iddialı takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Bayburt'u temsil eden Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı sergilediği üstün performansla turnuvaya damgasını vurdu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
3: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor. Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Dünya artık bana ait.
6: Bizsiz çökmeyiz.
7: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
8: Gidelim bebeğim.
4: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
2: Gösteri zamanı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: olsa reklamları sunar. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle, UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

0: Bakanlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr.